0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Nereden taptınız o üzümünü? Üzüm mü? Üç tüp üzüm kestin eyes. Üç tüp üzümdün bir yüz tal tutar fitem de o.
2: Ne çınan tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutar yasakandın o çaplı tutar da onu hesap bulasayız. Besip durup oyun tutar yasakan basıp bıraktı bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutar yasakan bakarsayız.
2: Yaka. Bekleyip bir yüz tal yasak.
1: Tembirdin ço.
2: Ulaydığın destek ulaydığın ya bizim kızım biz kımaydı. Ulan hem mi neyimi sorduğunu yapamaz mı?
1: Hı hı. Kümü yapıp aldınız bu şeyle. Aş Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Bayağı biz kümü hanım.
1: Yeter mi taş kümü? Yeter.
3: O da dedim ben.
1: Geldim ha? He bak tuttu. Baş tutta yengesiniz mi? Yengesiniz. Çep kürpakınız mı? Hı. Kaçık vakti bitti bu. Oldu ki ya bu söz.

0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne yedin tatlı uzun üzümlü ne?
2: Üzüm
1: mü? Üç tüp üzüm kestin eğer. Üç tüp üzümdün bir yüz tal tutar fitemdi o.
2: Ne çınan tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutar yasakandın o açaplı tutar da onu hesap bulasayız. Besip durup oyun tutar yasakan basıp tuttu bu.
2: O zaman ağır ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutar yasakalıp gelseyiz.
2: Yaka. Belki yüz tal yasakalıp.
1: Tam buradan ço.
2: Ulaydığın destek ulaydığın ya bizim kızım biz kımaydı. Kımaydı. Hem beni bir sorduğunu yapamaz
1: mı? Kümü hep bulaldınız bu şeyde. Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayalı biz kümü hanım.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldim ha? He bak tuttu. Baş tuttu. Yengesiniz mi?
3: Yengesiniz.
1: Çep kırpakınız mı?
3: Yengesiniz.
1: Kaçık vakti bitti bu?
3: 15
1: yıl. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kuru beren tutar.

0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Nereden taptınız o üzümünü? Üzüm mü? Şu tip üzüm kestin ya. Şu tip üzümdün bir yüzdalı tutar fitemdi o.
2: Ne çınan tutar ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutar yasakandın o açaplı tutar da onun hesabı olasayız. Besip durup oyun tutar yasakandı bası tuttu bu.
2: Koydum elim ağır ağır.
1: He. Bir yıl bir yüzdalı tutar yasakandı kestiniz.
2: Yaka.
1: Tembirden çoğu.
2: Ulaydığın, destek ulaydığın ya, bizim kızım biz kımaydı. Kımaydı. Hem mi neyimi sorduğunu gebemez mi?
1: Hı hı. Kümü hep aldınız bu şeyle. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayalı biz kümü hanım.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. Hadi dedim ben.
1: Geldim ha? He, bak tuttu. Baş tuttu, yeniyorsunuz mı? Yeni. Çep kürt bakınız mı? Hı. Kancık vakti bitti bu. Oldu ki ya bu söz.

0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Nereden taptın o üzümü ne? Üzüm mü? Üç tüp üzüm kestin yes. Üç tüp üzümden bir yüz talı tap fitem de o.
2: Ne çınan tal ben ha o?
1: He he? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tuttan yasakandın o çaplı tuttan da onu hesap bulasayız. Besip durup oyun tuttan yasakan basıp attı bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz talı tuttan yasakandın kestiniz.
2: Yaka. Belki yüz talı yasakandın.
1: Tam buradan ço.
2: Ulaydığın, destek ulaydığın ya, bizim kızım biz kımaydı. Ulan, hem mini mini sorduğunu yapamaz
1: mı? Kümü hep aldınız bu şeyde. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldı?
3: Mayalı biz kümü hanını.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldi mi? He, tuttu, tuttu. Baş tuttu, yeni yaşınız mı? Yeni. Çep kırp bakınız mı? Hı. Kaçık vakti bitti bu? Oldu ki ya bu söz.